Bongo jamie Birimbiri Bongo jamie Watambulo wanga Bibulaze Birimbiri Bongo jamie Birimbiri.